0: gittim. Aşkım rader şeşe şayone. Çuri cire şatı amigumi gittim. Wie die Insel, so das Meer. Atlantis FM, just good music.
1: Atlantis FM.